2014 yazı Berlin'de. Yeah, yine yalnızım, yine tek tabanca. Sultan Tunç